0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ildə fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyor Radiosu.
4: Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkətinin Bakı-London reysi ilə uçan Business Class sərnişin biri üçün 7 saylı çıxışa yaxınlaşasınız. Sizi miniyə dəvət edirik.

Öyle bir kamanda da sevredim ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenleleri, ulduz falı barede məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Günahım, sevabım o namelerde. Mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde. Anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, dün gece gelmedin aşkım. Hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

0: yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filyala başçek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032 226 44 44.
1: American Hospital.

kendimşim eğer. İncinmez sandım her yanımda kocaman keder. Belki durup dururken, belki hiç.

0: en sevimli musiğinin radyo efirinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu çatı dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve tez zamanda bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhiye yap.
1: 557 99

Alışkanlığım oldu. Unutkanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yorgun kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: en sevimli musiğinin radyo efirinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu çatı dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve tez zamanda bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhe yar.
1: 557 99 40.

40 yıl hizmet edip takdir edilmediğini zanneden ve bunu sonradan fark eden Yunus'u mu desem? 1000 kere tövbenden dönsen de gel, gel diyen o deryadan, Mevlana'dan mı bahsetsem? Görmediği halde çiçeği, böceği ve bütün doğayı bu kadar güzel anlatan Veysel'i mi anlatsam? Git, git, gittiğin yerlere aşk, aşk, aşkı anlat diye dört bir yana kök salan Ahmet Yesevi'ye mi uğrasam? Düşmanın taşlarındansa dostun bir tek gülünden bu denli yaralanan Pir Sultan'ı mı söylesem, Hacı Bektaş'ı mı desem, Erenleri mi? Haddimizi, kadrimizi bilelim. Gelin, gelin, gelin birleşelim.